Aşış, sade, efektif ve faydalı idman dövüdü. Günde 10-15 dakika kaçmak, üreç damar sisteminin işine müsbet tesir eder. Ehvalı yükseldir, sizi stresten koruyor. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir. Yeah, yeah.

0: Akida saat 11'di. Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. LAG Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie B. Reklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: değişmeyin. Afta FM'de Cemi Bilikam.
1: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindir. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma, ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
0: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: stop this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: Bakı'da günorta saat 1'di. Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 After FM.

0: Bakı'da saat 2'di. Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 3'tü. Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.